0: Melek Tarık'ı.
1: Melek Tarık'ı.
0: Siz de içeriyorum. Roger Lakeland, original.
1: Emerald Lakeland, 35 after.